Utagahtim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtin autan siya tahkamgak nihyanak eogoma tante patsmonihik awiga tante pitsyonihik kaktomak stawe muhtsiganek CJWE.